bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Her ay vergili banklara kredi ödemek seni yorursa bir bankın elverişli teklifinden yararlanmaya teles. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın en tanışanıdır.
3: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sanayicisi ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet, Aşa Kapital İnvestisyon şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
4: Ayrılırım senden. Düzdüm.
5: Öyle şu kofum olur. Mezirvansılı olsun.
6: O Batı Sultan'ı kurdurmak istirdi işte. Ben tapışırdı bütün pis işlerini.
7: Bile bilseydim bura gelmezdim.
5: Bana darıkmasın, atası getireceği onun yanına bir defa.
8: Onu pristapın, getirin yanıma.
6: Ne olur et, elim.
9: Dirilen adam, bu akşam saat 22'de.
10: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: Asacı Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri sadece menzil değil, hayat terzide. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde

bir seher. Belki sen limana dönersen, gözlerim yolun bir liman bir demen, gözlerim yolun bir liman.